0: Sergiydi.
1: Sergiydi.
0: Ya Sergi, bir yemek abartılıyız.
1: Tamam, tamam, tamam.